Yanımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Yanımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Yanımdan geçerim,

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

Benden yaş gelir, kurşun yesem bu sırtımdan kalleşe. Bir babamın ciğerine taş gelir.

bir haftaya. Bir haftaya memrüdüme ederler. Yalan dünya bu bedene boş gelir. Yalan dünya bu bedene boş gelir.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve senle bu aşkı bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuna.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

pilara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkeslerde. Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta 0537 640 71 80. Akyol Otokaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok 0554 920 62 84.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi, 2615. Sokak, H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
9: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

bir bir geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi.

0: sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 6661 0380 537 5540 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut. Otoban çıkışı Kaynaştı. 0541 545 50 42. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar. 0532 413 69 06. Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır, Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi. 0543 227 93 95.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin, delisin.
1: Akışına bırak.
0: Değilse Azrail olur bizi. O biçim durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun.
2: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta 0537 640 7180. Akyol Otokaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok 0554 920 6284.
1: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
2: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408 0532 170 7181. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası 0536 301 7157. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası İsa Yeşildağ 0542 546 7647. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı 0543 617 6181.
1: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce 0533 453 9986. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40 0535 749 4077.
1: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
2: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40 0541 238 5079. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 5024. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
1: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk reklamlar. Reklamlar.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: 380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 15 86 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
1: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
0: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
1: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
1: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
0: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut. Otoban çıkışı Kaynaştı. 0541 545 50 42. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar. 0532 413 69 06. Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır, Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi. 0543 227 93 95.
1: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

buzlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, 120 62 84.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532

0: 1981.
1: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: İhsan Baba'nın çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
1: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
0: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 5079. Selen Duşakabin, banyo dolapları satış, tamir ve montaj. Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 5024. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası yanı.
1: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86

0: Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi, numara 137 Akçakoca, 0538 495 2181. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 3085. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 2264.
1: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik. Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533 296 1825. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, Aziz Yıldırım Bulvarı, 0541 819 çift 052. Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye, D100 Karayolu üzeri Düzce Merkez, 0532 179 34 53. VT Lojistik Volkan Taşkan, 0541 570 70 08.
1: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
0: Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Aktan Pelvan, Algün Westside Konuray, 0533 674 12 20. Topaloğlu Metal, Aydınpınar Yolu üzeri, 0555 409 31 41. Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut, otoban çıkışı Kaynaştı, 0541 545 50 42. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar, 0532 413 69 06. Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri, Koray Çakır, Nusrettin Mahallesi, Eski Bolu Caddesi, 0543 227 93 95. Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi, 4380. Sokak, numara 56 Taksim A, Merkez Düzce, 0541 842 29 73.
1: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayram.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

yeniden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kır ışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: Trend Yol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trend Yol'da. Alışverişlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar da Trend Yol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, Üç Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 50 79. 3. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 6661 0380 537 5540 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşilda 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 8678 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 2881
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6 0545 814 5381 Bartan Motors Emrah Bartan Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca 0538 495 2181 Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085 Düzce BM Oto Kurtarma Düzce Merkez 0534 981 2264
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 0052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu üzeri Düzce Merkez 0532 179 3453 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 7008
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuralp 0533 674 1220 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 3141 Akınlar Hafriyat Akın Akbulut Otoban Çıkışı Kaynaştı 0541 545 5042 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 6906 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 9395 Kolçak Yapı Habib Kolçak Nalbantoğlu Mahallesi 4380. Sokak numara 56 Taksim A Merkez Düzce 0541 842 2973
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesi.
1: Toluma 480. Sokak, numara 56 Taksim A, Merkez Düzce, 0541 842 2973.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu

0: Kağıt reklamlar. Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, Üç Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 00. GNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun, 0537 445 81 00. GNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89

0: da vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu. Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40 0541 238 5079. Selen Duşakabin, banyo dolapları satış, tamir ve montaj. Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi 0533 438 5024. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi İstanbul Caddesi Ziraat Bankası yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş, seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: kadar gelirim.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6 0545 814 53 81 Bartan Motors Emrah Bartan Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca 0538 495 21 81 Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 30 85 Düzce BM Oto Kurtarma Düzce Merkez 0534 981 22 64
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat Akın Akbulut Otoban Çıkışı Kaynaştı 0541 545 50 42 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 69 06 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 93 95 Kolçak Yapı Habib Kolçak Nalbantoğlu Mahallesi 4380. Sokak numara 56 Taksim A Merkez Düzce 0541 842 29 73
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle hayırlı bayram

0: Radyo Uç reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek Tam Finans.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım Halil ve Eren Oktay. Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik ısıtma ve soğutma sistemleri klima. D100 Karayolu Üzeri 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta 0537 640 71 80. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı Eyüp Akyol Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok 0554 920 62 84.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat Yeni Mahalle numara 408 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM Arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi, 2615. Sokak, H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 00. GNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj. Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: hani.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel lider eğitim kurumları, lider sürücü kursu ve psikoteknik. Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533 296 1825. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, Aziz Yıldırım Bulvarı, 0541 819 0052. Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye, D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez, 0532 179 34 53. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541 570 70 08.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Aktan Pelvan, Algün Westside Konuray, 0533 674 1220. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu Üzeri, 0555 409 3141. Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut, Otoban Çıkışı Kaynaştı, 0541 545 5042. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 6906 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 9395 Kolçak Yapı Habib Kolçak Nalbantoğlu Mahallesi 4380. Sokak numara 56 Taksim A Merkez Düzce 0541 842 2973
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Y22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

şey arasından yine de sen hiç inanmadın, inanmadın, inanma. Zaman oldu günahsızdı yüreğime kıyısından yine de bir tek seni sevdim onca şey arasından.

onca şey arasından yine de sen hiç inanmadın, inanmadın, inanma. Zaman oldu günahsızdı yüreğime kıyısından yine de bir tek seni sevdim onca şey arasından. Deli dolu düşler yüreğimi süsler, can alıcı bakma.

0: 102.1 Radyo Ödüncü. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

hayatım tükenmek bilmedi. Sabrım inancım dönmelisin artık, sana muhtacım. Hasretle bekledim, yollara baktım. Gönül kapısını açık bıraktım.

0: sen. Müller Ömer Usta 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok 0554 920 6284.
1: Tüm İslam aleminin ve Yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
0: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 7181. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 7157. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 7647. Akınlar Mahallesi, 2615. Sokak, H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 6181.
1: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
0: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
1: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
0: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto, Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak, numara 40, 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
1: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.
2: Radyo Öğüt. Dinle. Aşk seninle.

0: canım kızım. Prensesim.
1: Seni çok seviyorum kızım.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel lider eğitim kurumları, lider sürücü kursu ve psikoteknik. Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533 296 18 25. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, Aziz Yıldırım Bulvarı, 0541 819 çift 052. Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye, D100 Karayolu üzeri Düzce Merkez, 0532 179 34 53. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541 570 70 08.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Aktan Pelvan, Algün Westside Konuray, 0533 674 12 20. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu Üzeri, 0555 409 31 41. Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut, Otoban Çıkışı Kaynaştı, 0541 545 50 42. ACR Mekanik, Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532 413 69 06. Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri, Koray Çakır, Nusrettin Mahallesi, Eski Bolu Caddesi, 0543 227 93 95. Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi, 4380. Sokak, numara 56 Taksim A, Merkez Düzce, 0541 842 29 73.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Ben senin ne yarın ne de canım. Ben senin ne sevdiğin ne baharım. Ben senin belki umrunda değilim ama sen benim nefesimsin. Sen benim nefesimsin. Sen benim nefesimsin.
1: Radyo Ödünç reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Terk edip gittin. İnan ki pembe düşünüzü yerle bir ettin. Bilmem ki unutup nasıl evlendin. Bir masalmış meğer okul yılları. Bir masalmış meğer okul.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım Halil ve Eren Oktay. Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima. D100 Karayolu Üzeri 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta 0537 640 7180. Akyol Otokaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408 0532 170 7181. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası 0536 301 7157. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası İsa Yeşildağ 0542 546 76 47 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, Üç Köprü Kaynaştı 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak 0537 445 81 çift 0. GNK Garaj Oto Aksesuar, Azizye Mahallesi Düzce 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Azizye Mahallesi Onur Sokak numara 40 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj. Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

sen var ya sen, kalbimin sahibisin. Gönlümdeki en büyük, en büyük hançer sensin. Hayatımdaki de en büyük hatam yine sensin. Olsun, olsun. Bu kalp seni sevdikçe en büyük dert senden gelsin.

0: içerim. Yolun ecel olsa.
1: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun.
2: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
1: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
2: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
1: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
1: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
2: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat Akın Akbulut Otoban çıkışı kaynaştı 0541 545 50 42 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 69 06 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 93 95 Kolçak Yapı Habib Kolçak Nalbantoğlu Mahallesi 4380. Sokak numara 56 Taksim A Merkez Düzce 0541 842 29 73
1: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle hayırlı bayram

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Seyyah oldum şu alemde, gezdim dolandım. Nice zaman Leyla'ya Mecnun oldum sandımsa da, gerçek aşkı bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Geldi geçti koca ömrüm, candan seven bulamadım. Gerçek dostu saramadım.

0: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni unut artık.
1: Radyo Öğüt.

son sözüm bu sana. Canına beni de alıp git. Tek başıma kalırsam yaşamam, ölürüm.

onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalan mı say? Bir yalan mı say?